Tamaya kinob yaha. Tia uirae Jesús sea pacap. Uyactut uba. Umen bagner takaturop. Cochua esak arak shem matuka. Ayan eakopesia. Intu uyare. Uyascanuarop. Meira e karop. Ji wik. Invik e pagnar. Akpanarop. Kaktik e ajumtua e kartua. Uyepta emor akpanaro tua uchor. Nakpa upeke uchala in kok akanuaro. Uyaku ukekuar tua ulukse esherba.